dünyanın barışı deneyeceği bir doğal aktör barışı akarsın basın dersin. İşte bunu sözü için eşliği ki doba. İşte bunu sözü. İşte iyi bunu sözü.